Ila tema tam at sarviyu lo abtigul sibi sinifleriyu yoksama kostekinar benin mailama noyotap koilat sakukut temukuyan kaksakang matelat ublumiyu yok tema sarviyu narotigut sarviyu gyan atigutamona tsaik sakut